0: Çalın müzik. Çalın müzik. Çalın müzik.
1: The best music. The best music.